yok olacak. Benden bizde, bizde olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: bizden bir de olmayacak.
1: Dil, keçmiş ve geleceği arasında kurulan körpüdür. Bu körpünün mühkem dayağı onun saflığıdır.

cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: Qazaxıstanın qədim türk yurtlarından biri olan Almatının şərqində təxminən 43 kilometr uzaqlıqda yerləşən Esik vadisi də belə müqəddəs tarixi ocaqlardan biridir. Burada 800 hektarlıq ərazidə səpələnmiş onlarla kurqan ilk baxışdan adi torpaq təpələri təsiri bağışlasa da, hər biri qədim Sak türk dünyasının sirlərini öz sinəsində qoruyurdu. 1963-cü ildə Issıq gölünün daşması nəticəsində həmin kurqanların bir qismi təbiətin amansız gücü qarşısında dağılaraq torpağa qarışdı. Elə bil, tarixin bəzi səhifələri suyun axını ilə silinirdi. Lakin tarix heç vaxt tamamilə yox olmur. O, başqa bir zamanda yenidən danışmaq üçün səssizcə gözləyir. Mövzu ilə bağlı tarixçi, yazar Ödər Qutluərin çıxışını dinləyək.
1: Esik kurganı milattan önce 6. yüzyıla aittir ve Esik kurganı Saka olarak bildiğimiz, diğer bir ifadeyle İskitler olarak bildiğimiz halklara aittir. İskitler, yani Sakalar kimlerdir diye soruşulacak olarsa, biz onlar hakkında ilk dolgun ve ilk dakik malumatı Herodotos'un, milattan önce 5. yüzyılın müellifi olan Herodotos'un tarih eserinde ve aynı zamanda Ehemenler dövrünün birinci şahlarının dönemine ait olan Bisutun kitabelerinde öğrenirik. Bisutun kitabeleri kronolojik itibariyle Herodotos'un verdiği bilgilerden haradaysa neredeyse bir yüzyıl daha kadimdir. Bisutun kitabelerinde Saklarla ilgili bilgiler çok azdır ama çok az olmasına rağmen oldukça değerlidir. Biz o kısa bilgilerden Sakların giyimleri, adetleri, yaşamlarıyla ilgili ilk değerli bilgileri alırız. Bisutun kitabelerinde, yani Esik Kurganı'nın sahibi olan Sak halkıyla ilgili bilgiler onların yaşadıkları yerler ve medeniyetleri ile ilgilidir. Sakalar, onların kültürleri, onların medeniyetleri, onların yaşam tarzı bize Sakalardan sonraki dönem, milattan önce 3. yüzyıldan miladi 5. yüzyıla kadar devam eden Hun Türk kültürü, miladi 6. yüzyıldan başlayan Göktürk kültürü ile Saka kültürünü

0: Saka yaşam tarzının birebir örtüştüğünü, benzer olduğunu ve birçok esas yönleriyle aynı olduğunu göstermektedir.
1: Tarihe kızıl geyimli adam kimi düşen bu döyüşçünün geyimi baştan ayağa saf kızıl löfelerle bəzədilib. Onun üzerinde təxminən 4800 kızıl bəzək aşkar edilib. Bu zenginlik qədim dünyanın ən məşhur arxeoloji tapıntılarından biri sayılan Misir Fironu Tutanxamonun məzarından sonra ikinci ən mühtəşəm kızıl dəfn kompleksi hesab olunur. Kızıl parçaların hər biri ayrıca sənət əsəri idi. Onların üzerinde dağ keçiləri, marallar, qanatlı atlar, şirlər, bəbirlər, quşlar, ağaçlar, oxlar, dağ zirvələri və digər müqəddəs rəmzlər həkk olunub.
0: Kesik kurganından 4800 adet altın parça eşya bulunmuş. Bu 4800 adet altın parça içerisinde, muhtelif eşyalar içerisinde sadece bir tane gümüş eşya var. Bu gümüş eşyada bir kabdan ibaret. İçki kabı da olduğu düşünülür, tahıl kabı da olduğu düşünülür. Muhtelif yorumlar var. Bu 4800 adet altın parça içerisinde ise en değerlisi bu gümüş kase. Çünkü bu gümüş kasenin üzerinde diğer altın eşyalardan fehri olarak yazı var. İki satırlık yazı. İki satırlık yazı Sakların, onların medeniyetinin numunesi olan Esi Kurganı'nın ve Esi Kurgan medeniyetinin hansı halka, hansı ulusa ait olduğunu gösterir. İki satırlık yazı bizim Göytürk abidelerinde ifade edilen, yanlış olarak runik diye adlandırılan Türk tamgalarının aynısıdır ve en ibtidai ilkin versiyonudur. İlkin bir örnek.

Vine isaydi ha itulye. Azap çugijen, suza avun, patav goydan aldih derdinih şerikjen. Kamunik hayk ol haydi, şehre reker sal haydi, rik e eldin al haydi. Akut tejez rik evayç un, al davaydi hana parhun, zunya zun. İt aldı az anayız arar rahmetli seyi şair Medet Erzimanovan buraya. Şun sahurum yer yat aniye amzaz yerga yerga çiday. Xuda tayım ürzay şair Xürüz Muhmandiz xtay çavara çikçe day fidamaz van qıdayızız. Medet ya am şair. Zazni gızak maraqlı jiday. Çine bajuaniye sad qüets ar kena viley. Şair dekalaz hazim yisar ala taydılay quluq, sifte, vaqif müşkür vidin kole tanışkan aizun. Adazal, juvan şiir ark eliz tunay. Kiç el arayğıyla juvan şiir ark elnaydı. Zuluq hay kiyen aysa şiir dikay, gıza fukuş atanayadız. Mat seferdik eliz tunayza uçiz yata. Amişin gühül da daim zulavaydız uxşardir. Gah stal galaz şel kvay, gah mi sagerin rağ katlay. Tabarabay şikafa kaysıza. Hayiç alal şiirin kitab din torara üvil ekürzü. Şair arni gızafa uçak. Aburu akutnulay kitab arni temil tuş. Lap nakan ayal reni çipin kitab ar akutnuva. Pul avat a kitab akudun çetin tuş on. Lap şair tuş irdani. Şair cez kan zayburuni kitab ar akutzu. Amma sa şair avaçak pul avat ani kitab akudinin tuar kadamaz ilk akudday vanta hay asarday. Kelim dikay cevahir arkitin şiir ar katsay ada naluhu di sahi dikayet a cugvar valzay. Payezit oralay mihi kakan alem dikay şair vilin pakt orzikay. Uçizla hayta Medet Erzimano asıl şairdir. Vichin dünya avay emir dikay in dünya dikay vichin hat on vichin his vichin egeç on avay sa filosof şair.

Müdet Erzimano çi halk din ha ihtin uzvay şair hikaye. Adavay miçivilir, hayi halk epatak paykun sageren ni ehiskanaç. İt al, insuza, saki adan tükürün rin elin temaya. Olan vats al khanaça spar, avat haydi köner al bar. Yifer yargi, yikar, sakar, amu aydi tekvez gatfar. Hkaca aydi muradrin kun, zun ya zun. Şair di viçiviç sekin ariz alaksva. Ve kismet ya gamuna kun, ehazirik, ehazirik. Gahne şur day çavu samur devun, şehazirik, şehazirik. Luhuz in dert ehistecerdi dirdi testi garzu. Medet Erzimanov rik in gaf kot aldı sifte kamar payezidin reke sifte çir viler kaçuna şehre rekiz ekeş noy lezgi şairin nesildin vikir rikayı. Zabit Rizvanov lezgi namet kitin çehi ustad rivay tars kaçunvay in nesil bahtlu diye. Bu çizle hayta aburuz lezgi şiirattin çehi senet karar mukuvay akoday bahtkanva. Zajuni bahtavay burkay hesabza zaz Medet Erzimanov akalı gürce day. Marvar kot aldın saşumud mecliste adan şehri kviçin van seldi yabakalday çavar kismet fanalı huz. Adak kviçiz mahsus

Zerimxan Yaquban yaratmışdılar. Zelimxan Yaqub Azun Qudvishni Yaxsurun Sudlayı Suz Yanvardin Qanmesadas Borçalıdin Bolnisi Rayondin Kepenekçi Hüredi Dediskanu. Azun Qudvishni Putqan Eridlayı Suz Xayi Hüre Yuqan Mektep Azun Qudvishni Putqan Eridlayı Qadlayı Suz Azərbaycan Devlet Üniversitetin Kitabxana Çevilin Fakultet Aqaldarnu. Azun Qudvishni Utqan Suvad ve Azun Vadlayı Isara Azərbaycan Respublikadın Milli Meclisinin Deputatı Xanu. Mamed Arazan Premiya Hacı Zeynalabdin Tağıyevan Premiya, Şöhret Orden ve Gürcistan Respublikadın Şeref Orden diz layıqa kunu. Ve Anzın Vad Layısuz, Azerbaycan din halk din şair din damak din torganu. Zelimxan Yaqub Bayezi alim diz atay sifteyi qalay edebi ictimaiyet din diqqet din yuqalkanu. Adan Bayezi deyi milli rüh cürniz xidmetsu. Rek el dilaygat umzay şair, saç avuzni üçün el divay, uba divay yergalqa qatnoç. Adam patal vatan virichkayardir. Borçalini, bolnis kepenekçini, bakuni, virişehir, rayonar va xürerni. Luhutaki şair art eviyat dalaşo borcida. İma Zelimxan Yaquban viri yaratmışın ray qateşida. Ahtinsa dağ, şül, tam, xanvaşki şairdi am tesnif dauray. Zelimxan Yaquba insan rin kanivalni vichin poeziyadik kalasanal, mihiz rahunin ala unaldi, fenomenal rik el xunin ala unaldi azanmışnu. Şairdin yaratmışın rikay har saçkada, xizanda, mektebda, ictimai çikayra menfaat kaçocida. Azərbaycan din çəxin lider Heydar Aliyevə Yaxsun Sudisan yubileydin avsiyyət daldı şair dizra quray çarçıya kiyenvay. Kün ayamdar edebiyyatda acay şiirdin adetar xüzay. Şairin nesil diz taluqdir senetkarikaya. Künə Azərbaycan din poeziyadin cavahirin hava diz xıqacıday eserar yaratmışnı. Zelimxan Yaqub lezgi çalaldı. İgramiya bakalzay bur. Gilaçına köz şair din lezgi dal il kuyurnuay ve şiir geldi. Abur, şair din hikayay eserar kitabday kaçuna il kuyuray di, şair vakif müşkülüye. Çarselayk el miyir şiir? Narik el eziga kih ampelel, an şiir çarselayk el miyir stha. Vallah ans arar çar patal tutuş. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Allah din meselay atan vay gafar. Allah din gilelay atan vay gafar. Kerbela çüllelay atan vay gafar. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Gerek tuş gelse vaz vun zav agatmir. Zalay yargayata muqu agatmir. Gerek yek elun am sitki dayrik in. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Vahkalas gaf atuç ihtilat iç, vahkalas sanar saç öğer karagriç. Allah di agunah kuadriç kabuliç. An şiir çarselay gelmeyir stha. Hak din çal. Çalar gızah çalar sambar. Suk niviçin çal ava. Taraz viçin rahar nogat. Na qadizni çalava. Narik erin aşk dizkilik, na bayıxrin meşk dizkilik, xura avay qal dizkilik, qan xunikni çalava. Dert raxada ahdin çalal, guj raxada şahdin çalal, şah raxan çun Allah çalal, xusarikni çalava, haqdin çal. Zavgo, çekine simidin rühti salam huy. Zirik madni harabaya, zirih madni çıkanava, gatun khanava, am gatanava, hak vilere xtanava. Zik elesa çuf ava, adan patav dağ tab khanava. Sif nizun ya çuf nizun, ah amanar sazav khanava. Özüd nizun, müdrik nizun.

Ayal nizun, firiştak zun, kerem nizun, lele nizun, xagan nizun, lapqadak zun, zirik inq ilt öknik tqer, şişin vinel kebab nizun, darman nizid, derder nizid, talar nizun, azab nizun. Gerek haqun, munç alakşin. Sük akayna kar valmayva, dahar azay selsin yatar, dağdin kukal, jivet margal. Viri dalay çeki günah, hak günah dek kutun yalda. Ben de zun ya, am ya Allah, günah harni sazal golda. Cizun kaçuzun, uçiz vatsu kalkutaz va, kuluk lasu dağ koluhuz, bilbild uçiz ivciv zava, adan koçik bağ koluhuz, çijre uçiz virt guzava, pah gudayp uz avaluhuz, uçiz şair fizva savay, adan koçik çil koluhuz.

bir yağış damlası tek yaşarım gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardı sağ, onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik, yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim

geçen süpedek güneyrik biz. Gelen gideni dinleyrik biz. O günde, o anda,

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Şuşa Küresel Medya Forumu, Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları adlı yazı. Resmi Baku, kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor konulu konuşma. Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Başlıklı konuşma.

0: Şuşa Küresel Medya Forumu Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 13 Temmuz'da geleneksel 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nun açılış töreninde barışın teşvikinde medyanın misyonu gerçeği yeniden ortaya çıkarma ve güveni yeniden inşa etme temasıyla kapsamlı bir konuşma yaptı. Devlet Başkanı konuşmasında forum katılımcılarının ilgisini çeken konulara değindi. Birçok meseleyi açıklığa kavuşturdu ve önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forumdaki konuşması, ülkemizin dış politika yönelimlerini açıkça ortaya koydu. Devlet Başkanı, iç istikrara, çevik bir güvenlik yaklaşımına ve stratejik planlamaya dayalı bir kalkınma modelinden bahsetti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, forumun açılışında ülkemizin uluslararası ilişkilerinin genişlenmesinde özel önem vererek, coğrafi avantajlarımızı kullanarak çok taraflı işbirliği için bir platform oluşturmak için çaba sarf etmek gerektiğini bildirdi. Şu anda Azerbaycan'da bağlantılarla ilgili altyapı genişletme çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin Orta Asya, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ile bağlantıları iyi durumdadır ve bunları genişletmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Azerbaycan'ın izlediği politikanın her zaman işbirliğine ve endişe duyulan konuların çözümüne yönelik olduğu kaydedildi. Özellikle kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz bugün çok yüksek bir seviyede.
1: Türkiye, Azerbaycan iki ülkedir ki benim fikrimce ehalisi dünyanın bütün ülkelerine mukayesede birbirine daha yakındır. Bakın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun, bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır. Əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qardaş və dostuq, biz müttəfiqik.
0: Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan'ın bölgede sürdürülebilir barışın ve ekonomik bütünleşmeyi sağlanmaya yönelik tutarlı ve yapıcı bir politika izlediğini ve ilişkileri normalleştirmek için somut adımlar attığını bir kez daha vurguladı. Ülkemizin girişimleri hiçbir zaman çatışmaya yol açmamış. Aksine işbirliğini genişletmeye, ulaşım ve iletişim bağlarını geliştirmeye ve karşılıklı güveni güçlendirmeye hizmet etmiştir. Bu politikanın somut tezahürlerinden biri de Azerbaycan'ın Ermenistan'a tek taraflı olarak uyguladığı tüm transit kısıtlamalarının kaldırılmasıdır. Bu durum Azerbaycan'ın güvenilir bir transit ülke statüsünü ve bölgede işbirliği ortamının oluşturulmasına yaptığı gerçek katkıyı bir kez daha göstermektedir. Ülkemiz barış gündemini sadece siyasi açıklamalarla değil, somut pratik adımlarla da desteklemektedir. Devlet Başkanı ayrıca Azerbaycan'ın bir ulaşım koridoru olarak önemine de değindi.
1: Biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki,

0: Resmi Bakü kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor. Azerbaycan bölgede kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması yönünde kararlı ve ilkesel bir politika izlemektedir. Çatışma sonrası dönemde resmi Bakü barış gündeminin ilerletilmesi ve devletler arası ilişkilerin uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde düzenlenmesi için önemli adımlar attı. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da vurguladığı gibi ülkemiz barış anlaşmasının tamamlanması sürecinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Anlaşma metni üzerinde uzlaşma sağlanmış, paraflanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Bu da Azerbaycan'ın barış sürecinin ilerlemesi için gerekli tüm adımlar atarak yapıcı bir tutum sergilediğini göstermektedir.
1: Cənab Prezident çok sayılı çıkışlarında buna dair devletimizin resmi mövqeyini bildirib. Cənab Prezident deyib ki, bizim bu istiqamətdə gözləntimiz var. Gözləntimiz isə Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana olan ərazi iddialarının çıxarılmasıdır və bundan sonra heç bir əlavə məhdudiyyət yoxdur. Bundan sonra həmin o sülh sazişi növbəti gün imzalana bilər.
0: Aynı zamanda Azərbaycan sınırlarının uluslararası hukuk ve tarihi haritalar temelinde belirlenmesini savunmakta ve sınır belirleme sürecinin başarıyla sürdürülmesinin bölgede istikrarın güçlenmesine ve gelecekte ortaya çıkabilecek gerginlik risklerinin en aza indirilmesine katkı sağlayacağını değerlendirmektedir. Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Belli bir razılaşmalar o cümleden elde edilmişti ki, delimitasyon prosesi şimaldan cənuba, yani Azerbaycan-Ermənistan sərhədinin Gürcistan, belə demək olarsa, birləşmə nöqtəsindən başlayaraq cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam etdiriləcək və təbii ki bu proses çərçivəsində həyata keçirilərkən o cümlədən siz qeyd etdiyiniz eksklav kənd məsələləri də öz həllini tapacaq.
0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin də defalarca ifadə etdiyi gibi Azərbaycan Güney Kafkasya'da yeni bir işbirliği ve iyi komşuluk ortamının oluşturulmasını desteklemektedir. Barış anlaşmasının imzalanması bölgede ekonomik entegrasyonu güçlendirebilir, ulaştırma ve iletişim projelerinin gelişimine ivme kazandırabilir ve halklar arasındaki güvenin pekişmesine katkı sağlayabilir. Bu bakımdan önümüzdeki süreçte Ermenistan'ın atacağı adımlar barış sürecinin geleceği açısından belirleyici rol oynayacaktır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Azerbaycan Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Azerbaycan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler son dönemde yeni bir ivme kazanarak siyasi diyalog, güvenlik, bölgesel işbirliği ve ekonomik ortaklık alanlarında daha yoğun bir döneme girmiştir. Karşılıklı güvenin güçlenmesi, üst düzey temasların artması ve stratejik konulara ilişkin yürütülen görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğinin nitelik bakımından yeni bir düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Avrupa ile Bölgesel Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi Başkanı Steve Daines'in Azerbaycan'a gerçekleştirdiği

ziyaret ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve yapılan görüşme ikili ilişkilerin gelişim seyrini yansıtan önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendirilebilir. Görüşmede Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki gelişme perspektifleri kapsamlı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven ilkesi temelinde başarıyla geliştiğini vurgulayarak ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini ifade etti. Bu yaklaşım yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'da istikrar ve işbirliği ortamının güçlendirilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı J.D. Vance'in Azerbaycan'a yaptığı ziyareti ve bu ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında stratejik ortaklık şartının imzalanmasını ilişkilerin kurumsal temellerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Söz konusu şart siyasi diyalog, güvenlik, enerji, ekonomi ve bölgesel işbirliği alanlarında uzun vadeli ortaklığın geliştirilmesi için yeni imkanlar oluşturmaktadır. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de temel gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bölgede barış gündeminin ilerletilmesine sunduğu katkıyı özellikle vurguladı. Bu durum, Washington'un Güney Kafkasya'da kalıcı istikrarın sağlanmasına verdiği önemi gösteren önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendirilmektedir. Görüşmeler sırasında bölgesel ulaştırma ve lojistik projeleri de gündemin önemli başlıkları sırasında yer aldı. Özellikle Trip Koridoru'nun doğu-batı bağlantılarının genişletilmesi, ticaret güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve bölgenin uluslararası ulaştırma sistemindeki rolünün güçlendirmesi açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Azerbaycan'ın ulaştırma ve enerji merkezi konumunun güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yakından takip edilen başlıca alanlardan biri olarak değerlendirildi.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

0: Qazaxıstanın qədim türk yurtlarından biri olan Almatının şərqində təxminən 43 kilometr uzaqlıqda yerləşən Esik vadisi də belə müqəddəs tarixi ocaqlardan biridir. Burada 800 hektarlıq ərazidə səpələnmiş onlarla kurqan ilk baxışdan adi torpaq təpələri təsiri bağışlasa da, hər biri qədim Sak türk dünyasının sirlərini öz sinəsində qoruyurdu. 1963-cü ildə Issıq gölünün daşması nəticəsində həmin kurqanların bir qismi təbiətin amansız gücü qarşısında dağılaraq torpağa qarışdı. Elə bil, tarixin bəzi səhifələri suyun axını ilə silinirdi. Lakin tarix heç vaxt tamamilə yox olmur. O, başqa bir zamanda yenidən danışmaq üçün səssizcə gözləyir. Mövzu ilə bağlı tarixçi, yazar Ödər Qutluərin çıxışını dinləyək.
1: Esik kurganı milattan önce 6. yüzyıla aittir ve Esik kurganı Saka olarak bildiğimiz diğer bir ifadeyle İskitler olarak bildiğimiz halklara aittir. İskitler yani Sakalar kimlerdir diye sorulacak olursa biz onlar hakkında ilk dolgun ve ilk dakik malumatı Herodotos'un milattan önce 5. yüzyılın müellifi olan Herodotos'un tarih eserinde ve aynı zamanda Ehemenler dövrünün birinci şahlarının dönemine ait olan Bisutun kitabelerinde öğrenirik. Bisutun kitabeleri kronolojik itibariyle Herodotos'un verdiği bilgilerden haradaysa neredeyse bir yüzyıl daha kadimdir. Bisutun kitabelerinde Saklarla ilgili bilgiler çok azdır ama çok az olmasına rağmen oldukça değerlidir. Biz o kısa bilgilerden Sakların giyimleri, adetleri, yaşamlarıyla ilgili ilk değerli bilgileri alırız. Bisutun kitabelerinde yani Esik Kurganı'nın sahibi olan Sak halkıyla ilgili bilgiler onların yaşadıkları yerler ve medeniyetleri ile ilgilidir. Sakalar, onların kültürleri, onların medeniyetleri, onların yaşam tarzı bize Sakalardan sonraki dönem, milattan önce 3. yüzyıldan miladi 5. yüzyıla kadar devam eden Hun Türk kültürü, miladi 6. yüzyıldan başlayan Göktürk kültürü ile Saka kültürünün, Saka yaşam tarzının birebir örtüştüğünü, benzer olduğunu ve birçok esas yönleriyle aynı

eser. Sen gülmesen bir can, yürek biter can eser. Yoksa günün alovu doluptur bu gülüşe. Sen gülmesen bir can, yürek titrer can eser. Yoksa günün

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Medet Erzimanov. İqramiya və Kalzaybur. Zəqəkün, lezgi şair Rima Hacımuradovadın, lezgi rinçixi şair Medet Erzimanova kay, kixen vayrik in gafariq yabakaliz agudzu. Rik elx gözaç, in gafar hik hirag din burtirda. Azab cugoz ayrik, baxta varya. Victor Hugo din gafar tirda, haq gafiya. Bu çizlahayda insan amay can alay vurlay vini izaydi ha it uli. Azap çugi jen, suza avun, patav goydan aldik derdini şerik jen. Kamuni kayk ol haydi, şehre reker sal haydi, rik e eldin al haydi. Akut tejez rik evay çun, al davaydi hana parxun, zunya zun. İt aldı azanay zarar rahmetli seyi şair Medet Erzimanovan buraya. Şun sahurum yer yat aniye amzaz yerga yerga çiday. Xuda Taymirzay şair Hürüz Muhmandiz Xtay Cavara çikçe day fidamaz uvan qedayzız. Medet ya am şair. Zaznik gızak maraqlu jiday. Çine bajuvaniye sad qüets ar kenay viley. Şair dekalaz hazim isar alataydılay quluq, sifti, vaqif müşkür vidin qole tanışkan aizun. Adazav, juvan şiir ark eliz tunay. Kiç el arayğıyla juvan şiir ark elnaydı. Zulu xaykiyan aysa şiir dikay, gıza xoş atana yadız. Mat seferdik eliz tunayza uçiz yada. Amişin gühül da daim zulavaydız uxşardir. Gah stal galaz şel pay, gahni sagerin rah qatday. Kitab arabay şikafa qaysıza. Xayiç alal şiirin kitab dint orara üvil eqürzü. Şair arni gızafa uçak. Aburu akutnuay kitab arni timil tuş. Lap naqan ayal rini çipin kitab ar akutnuva. Pul avat a kitab akudun çetin tuş o. Lap şair tuş irdani. Şair cez gansay buruni kitab ar akutzu. Amma sa şair avaçak pul avat ani kitab akudinin tuar qadamaz il qaqudday uvan takay qasarday. Qilim dikay cavahir arkitin şiirar qatsay ada naluhu di sahi dikayet a cugvar valzay. Poeziyet oralay mihi qaqan alem dikay şair vilin pak tuar zikay. Uçizlahay da Medet Erzimanov asıl şairdir. Vichin dünya avay, emir dikay in dünya dikay, vichin qatun, vichin his, vichin egecun avay sa filosof şair.

Medet Erzimanov çi xalq din ha ihtin uzuay şairi kayıp. Adavay miçivilir, xayı xalq epitaq payxun sageren ni ehiskanıç. İt al, in suza, saki adan tükürünrin elin temayı. Olan vats al xanaça spar, avat haydi qöner al bar. Yifer yargı, yiqar, sakar, amu aydi teqez gatfar. Xkaç aydi muradrin kun, zun ya zun. Şair di viçiviç sekin ariz alaxsva. Ve kismet ya gamuna kun, ehazirik, ehazirik. Gahne şur dayç avu samur devun, şehazirik, şehazirik. Luhuz i dert ehizde jerdi dirdi testi garzu. Medet Erzimanov rik in gaf kot aldı sifte kamar payez edin reke sifte çir viler kaçuna şehre rekiz ekeş noy lezgi şairin nesildin vikir rikayı. Zabit Rizvanov lezgi namet kitin çehi ustad rivay tars kaçunvay i nesil bahtlu diye. Uçizla hayta aburuz lezgi şiirattin çehi senet karar mukuvay akoday bahtkanvay. Zajuni bahtavay burkay hesabza zaz Medet Erzimanov kalat Gürjeday marvar kot aldın saşumud mecliste adan şehirik viçin vanseldi yabakalday çavar kismet kanalıhuz. Adak viçiz mahsus sekin vanseldi şehirk elday teheravay. Adı viçik kalaz erik ingaf kot al elefizay çavarin putkad kutkadla yisarin yal hava gizvay nalah.

Zerimxan Yaquban yaratmışdılar. Zelimxan Yaqub Azun Qudvişni Yaxsurun Sudlayı Suz Yanvardin Qanni Sadas Borçalıdin Bolnisi Rayondin Kepenekçi Hüredi Dedisken O. Azun Qudvişni Putqanni Eridlayı Suz Xayi Hüre Yuqan Mektep Azun Qudvişni Putqanni Ziqadlayı Suz Azərbaycan Devlet Üniversitetin Kitabxana Çevilin Fakultet Aqaldarını. Azun Qudvişni Utqan Suvad ve Azun Vadlayı Isara Azərbaycan Respublikadın Milli Meclisinin Deputatı Xanı O. Mamed Arazan Premiya Hacı Zeynalabdin Tağıyevan Premiya, Şöhret Orden ve Gürcistan Respublikadın Şeref Orden diz layıqa kunu. Ve Anzın Vad layısız Azerbaycan din halk din şair din damak din torganu. Zelimxan Yaqub Bayezi alim diz atay sifteyi kalay edebi iştimaiyet din diqqet din yuqalkanu. Adan Bayezi deyi milli rüh cürniz xidmetsu. Rek el dilaygat umzay şair, saç avuzni için el divay, oba divay yergalqa katnoç. Adam patal vatan virichkayardir. Borçalini, bolnis kepenekçini, bakuni, virişehir, rayonar ve hürerini. Luhutaki şair art evyat dalaşo borcada. İma Zelimxan Yaquban viri yaratmışın ray katıcıda. Ahtinsa dağ, şül, tam, hanvaşki şair diye am tesnif dağuray. Zelimxan Yaquba insan rin kanivalni üçün payeziyatik kalasanal, mihiz rahunin alaqunaldi, fenomenal rik elhünin alaqunaldi azanmışnu. Şair din yaratmışın rikay har saçkada, xizanda, mektebda, iştimai çıkayra menfaat kaçocuda. Azərbaycan din çəxin lider Heydar Aliyevə Yaxsurun Sudisan yubileydin avsiyyət daldı şair dizra quray çarçıya kenvay. Kün ayamdar edebiyyatda acay şiirdin adet arxüzay. Şairin nesil diz dağlıqdir senetkarikaya. Künə Azərbaycan din poeziyadın cavahirin hava diz xıqacıday eserar yaratmışnı o. Zelimxan Yaqub lezgi çalaldı. İgrami yaba kalzay bur. Gilaçına köz şair din lezgi dal il kuyurnuay ve şiir geldi. Abur şair din hikayay eserar kitabda kaçuna il kuyuray di şair vakif müşkürüye. Çarselayk el mir şiir. Narik el esiga kih ampelel. An şiir çarselayk el mir stha. Vallah ans arar çar patal tutuş. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Allah din meselay atan vay gafar. Allah din gilelay atan vay gafar. Kerbela çüllelay atan vay gafar. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Gerek tuş gelse vaz vun zav agatmir. Zalay yargaya da muqu agatmir. Gerek yek elun am sitki dayrik in. An şiir, çarselay gelmeyir stha. Vah kalas gaf atuç, ihtilat iç. Vah kalas zanar saç, öğer karar iç. Allah di an günah kuadriç, kabul iç. An şiir çarselay, gelmir stha. Hak din çal. Çalar gızah, çalar sambar. Suk ni viçin, çal ava. Taraz viçin rahar noğat. Naqad izni çal ava. Narik erin aşk dizkilik, nabayıq erin meşk dizkilik, xura avay qal dizkilik, qan xunikni çal ava.

Dert rakhada ahdin çalal, guj rakhada şahdin çalal, şah rakhançun Allah çalal, xosarıqni çal ava, haqdin çal. Zavgo, çekhine simidin rühti salam huy. Zirik madni xarabaya, zirih madni çıkanava, gatun xanava, am gatanava, haq vilere xtanava. Zik ele sa çuf ava, adan patav dağ tab xanava. Sif nizun ya çuf nizun, ah amanar sazav xanava. Özüd nizun, müdrik nizun, ayal nizun, firiştag zun, kerem nizun, lele nizun, xagan nizun, lapqadaq zun, zirik inq ilt öknik tqer, şişin vinel kebab nizun, darman nizid, derder nizid, talar nizun, azab nizun. Gerek haqun, munç alaxjin, sük akayna qar valmayva, dahar azay selsin yatar, dağdin kukal, jivet marğal. Viri dalay çeki günah, haq günah dek kutun yalda. Bende zun ya, am ya Allah, günahar ni sazav golda.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Şuşa Küresel Medya Forumu, Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları adlı yazı. Resmi Baku, kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor, konulu konuşma. Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Başlıklı konuşma.

0: Şuşa Küresel Medya Forumu Azerbaycan'ın stratejik vizyonu ve uluslararası mesajları. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 13 Temmuz'da geleneksel 4. Şuşa Küresel Medya Forumu'nun açılış töreninde barışın teşvikinde medyanın misyonu gerçeği yeniden ortaya çıkarma ve güveni yeniden inşa etme temasıyla kapsamlı bir konuşma yaptı. Devlet Başkanı konuşmasında forum katılımcılarının ilgisini çeken konulara değindi, birçok meseleyi açıklığa kavuşturdu ve önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forumdaki konuşması, ülkemizin dış politika yönelimlerini açıkça ortaya koydu. Devlet Başkanı, iç istikrara, çevik bir güvenlik yaklaşımına ve stratejik planlamaya dayalı bir kalkınma modelinden bahsetti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, forumun açılışında ülkemizin uluslararası ilişkilerinin genişlenmesinde özel önem vererek, coğrafi avantajlarımızı kullanarak çok taraflı işbirliği için bir platform oluşturmak için çaba sarf etmek gerektiğini bildirdi. Şu anda Azerbaycan'da bağlantılarla ilgili altyapı genişletme çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin Orta Asya, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ile bağlantıları iyi durumdadır ve bunları genişletmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Azerbaycan'ın izlediği politikanın her zaman işbirliğine ve endişe duyulan konuların çözümüne yönelik olduğu kaydedildi. Özellikle kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz bugün çok yüksek bir seviyede.
1: Türkiye, Azerbaycan iki ülkedir ki benim fikrimce ehalisi dünyanın bütün ülkelerine mukayesede birbirine daha yakındır. Bakın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa

değil, küresel öneme sahip konuların tartışılmasına aktif olarak katılan, diyaloğu teşvik eden ve güvenilir bir ortak olarak algılanan bir devlet olduğunu bir kez daha teyit etti.

0: Resmi Bakü kalıcı barış için ilkeli tutumunu koruyor. Azerbaycan bölgede kalıcı barışın ve güvenliğin sağlanması yönünde kararlı ve ilkesel bir politika izlemektedir. Çatışma sonrası dönemde resmi Bakü barış gündeminin ilerletilmesi ve devletler arası ilişkilerin uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde düzenlenmesi için önemli adımlar attı. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da vurguladığı gibi ülkemiz barış anlaşmasının tamamlanması sürecinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Anlaşma metni üzerinde uzlaşma sağlanmış, paraflanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Bu da Azerbaycan'ın barış sürecinin ilerlemesi için gerekli tüm adımlar atarak yapıcı bir tutum sergilediğini göstermektedir.
1: Cənab Prezident çox sayılı çıxışlarında buna dair dövlətimizin rəsmi mövqeyini bildirib. Cənab Prezident deyib ki, bizim bu istiqamətdə gözləntimiz var. Gözləntimiz isə Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana olan ərazi iddialarının çıxarılmasıdır və bundan sonra heç bir əlavə məhdudiyyət yoxdur. Bundan sonra həmin o sülh sazişi növbəti gün imzalana bilər.
0: Aynı zamanda Azərbaycan sınırlarının uluslararası hukuk və tarixi haritalar temelində

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni stratejik dönem, siyasi diyalog derinleşiyor. Azerbaycan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler son dönemde yeni bir ivme kazanarak siyasi diyalog, güvenlik, bölgesel işbirliği ve ekonomik ortaklık alanlarında daha yoğun bir döneme girmiştir. Karşılıklı güvenin güçlenmesi, üst düzey temasların artması ve stratejik konulara ilişkin yürütülen görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğinin nitelik bakımından yeni bir düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Avrupa ile Bölgesel Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi Başkanı Steve Daines'in Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve yapılan görüşme ikili ilişkilerin gelişim seyrini yansıtan önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendirilebilir. Görüşmede Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki gelişme perspektifleri kapsamlı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde iki ülke arasındaki işbirliğinin karşılıklı güven ilkesi temelinde başarıyla geliştiğini vurgulayarak ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini ifade etti. Bu yaklaşım yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'da istikrar ve işbirliği ortamının güçlendirilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı J.D. Vance'in Azerbaycan'a yaptığı ziyareti ve bu ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında stratejik ortaklık şartının imzalanmasını ilişkilerin kurumsal temellerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Söz konusu şart siyasi diyalog, güvenlik, enerji, ekonomi ve bölgesel işbirliği alanlarında uzun vadeli ortaklığın geliştirilmesi için yeni imkanlar oluşturmuş. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de temel gündem maddelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bölgede barış gündeminin ilerletilmesine sunduğu katkıyı özellikle vurguladı. Bu durum, Washington'un Güney Kafkasya'da kalıcı istikrarın sağlanmasına verdiği önemi gösteren önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendirilmektedir. Görüşmeler sırasında bölgesel ulaştırma ve lojistik projeleri de gündemin önemli başlıkları sırasında yer aldı. Özellikle Trip Koridoru'nun doğu-batı bağlantılarının genişletilmesi, ticaret güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve bölgenin uluslararası ulaştırma sistemindeki rolünün güçlendirmesi açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Azerbaycan'ın ulaştırma ve enerji merkezi konumunun güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yakından takip edilen başlıca alanlardan biri olarak değerlendirildi.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.